0: 非常出色的一个传击双飞。就是要这样。
1: 但是我感觉
0: 比赛当中也是不要着急啊，出现失误之后，我们依然做一个同样的选择，并且把它打成了。
2: Dolur. Olur kayabilir.
3: O da ya şimdi her iki
2: bu çok iyiydi aslında.
3: O daha en güzel aslında o gösterdi ama o hızlı tutabilir miyim bilmiyorum.
0: 但目前刚才从顶镜的位置关系来看的话啊，应该还是土耳其队是一进二进，我们的时区黄湖应该是排在第三个位置上。这样我们至少是减少了一分啊。
2: Aslında buradan da atsak hocam, buradan da sadece...
4: Buraya gelirsen, vurduğu zaman bu önde oluyor yine.
5: Gider ama işte o burada kayarsa onu bilemiyorum.
4: Ne?
5: Bence... Biz oraya gittikten sonra o bunu vurup kayarsa onu bilemiyorum. Her ikisinde de atış var.
4: Yani...
5: Hangisi daha sağlıklı olacaksa onu atalım. Tamam.
2: 95... Çiziyi açık ama yine de çok... Evet.
0: 土耳其队三垒第二投。
2: 来 ，top four， 别这样。
4: Johnny，top four， 切斯梅森 ，top four， 伊兹拉耶尔 ，Johnny，
5: 我梅西。
4: Sen dönüyor. Yöni.
5: Yap dönmesin. Yap sen hız için.
4: Dönüyor. Yap yap
5: hız
4: yap.
5: Için, yap. Kaç.
4: İcralde icralde. Ova ova ova ova ova. Süper Öznur. Çok iyi.
0: 旋转自己的红停留在黄色站位弧的下方。效果还是不错的。
4: Atamaya da bilir.
2: Bekleyeceğiz yani.
0: 土耳其队还是想要去寻找一个三分啊，因为刚才我们化解了他们的局面之后，呈现出来了一个两分局的态势，所以他们这一头是稍微藏一藏，还是想去找第三分。让我们看看能不能把它处理掉啊，上方还是有路线的。韩语本届世锦赛的成功率79%，今天的成功率83%。
5: 哇哇哇！加油！加油！
0: 去传他！
5: 哎呀哎呀！插头插头！
0: 传掉一颗，还是很不错的。这样我们的黄湖也是自己停留在了一个二进的位置上，很大程度的压缩了土耳其队的分数。
5: Kontrol.
6: Belki kontrol. Bak, yine
4: sıra. Sakin, stres yok.
2: İçe bile güzel güzel.
0: 目前营中是土耳其队一进。78%的成功率。第二个

0: 土耳其队来击打。能不能过站位？哦，过了，真悬呐！这壶贴着站位过来的，处理掉我们一颗。继续往营里来旋，
1: 好，下线带着，
2: 力量大，
1: 13秒8，
2: 劲儿大，
1: 不能动啊！
0: 对，现在来讲旋死还是比较关键，要藏住。
2: OK，
1: 可以，
2: 好像比他近呢，
3: 这多大？
1: 我没选上，
0: 应该还是比。给我们一个顶镜啊，最好现在。嗯，来了，应该还是我们的黄更近一些。目前中国队黄胡一进，土耳其队的红胡是2-3进。
4: Bunu yapsan da önüne gelecek.
1: Direkt mi atalım?
4: Gir.
1: Tamam.
5: Tamam o zaman.
1: En kötü olacak.
5: Aynen. 85.
4: Tapet önce sen gir.
5: Çok kritik de 9'un da güzel gider.
1: 9'un için de 14-80'ler en normal gitti.
5: O zaman 9'u iyi.
1: Aynen.
5: 对 zaten en kötü ya olacak ya bunun önüne gelecek. Kursan da önüne atacak. Güzel.
1: Yellow idi ya bir.
5: Kaç dedi? 85.
1: Çok hızlı kendisi çok
0: hızlı. 也是把自己旋到了一个距离迎亲更近的位置上，旋赢了我们的黄胡。
2: 要两分。这打甩有点难吧？
5: 来，拼了呀！
1: 磕到这块，三分之一啊。
0: 没有完全藏死。让我们去做一个磕甩啊，把这个距离迎亲最近的红去处理掉之后，把自己的黄胡甩到另一侧。
1: 再来一点，
2: 哈巴，
1: 嗯，
2: 加油！
1: 正常，哈巴，
2: 感觉大一点，
1: 可立。
0: 磕掉它，我们甩一甩。
1: 往外擦，
2: 好球。
0: 嗯，不错啊，还是不错的。
2: 好球。
0: 你看现在这个基本上可以说是藏得比较死的，留一个非常薄的小薄边。
5: Özü, hep çizgiyi de dönmesin, tamam? Onu söyle ki yapmıyorlar yoksa bak.Berfin tam önüne alın.
6: Normalde 97-9 var.
5: Tık tık yapmasın.
6: Açtın ya biraz.
5: Açtım bro.
6: Ya, o yüzden 9 var.
5: Tamam.
6: 87. Hatta bak kızın bedürmüş.
0: 现在我们的这颗黄是在 T 线的下方啊。那是否土耳其队会利用我们的黄？

0: 敞开啊。相当精准的一次侵占位啊，中间现在是干干净净。
1: Bence arkaya atacağım, atarsam duru bu da şuraya dönecek backforce. Atsa bile en azından bu taş arada sıkışacak. Başka yani buraya atsan da her türlü kanka double var.
2: Yani benim dediğim şu kısma atalım. Ha şurası olur, şurası olur, o fark etmez. Sadece ondan vurduğu zaman kendisi en azından bizim sayımız olur, ikinciyi atarız.
1: Valla şöyle atılır.
0: Buradan
2: Oraya.
0: 现在的规则呢，也是允许运动员在这个打比赛的过程当中和教练席有所沟通。
1: 95 daha ise şöyle atıyorum o zaman.
3: Yani çok da hızlı geriye düşmesin.
1: Yok yok
2: geriye düşmesin. T-line.
1: Kızlar T-line back four.
3: Hatta 87'in de en son attığım T-line hatırlıyor musun bir tane?
1: Evet.
3: O yüzden öyle çok fazla şey olmaz.
1: 9.
3: 9. Aynen.
1: Tamam bro.
3: İyiydi. Tifil, Yuni, yaparak git. Biraz yavaş.
0: Hoşçakalın. Devam et, devam et. 也是队长，在今天的比赛当中成功率85%。那他今天比赛的击打还是非常出色的，但是悬壶的成功率并不高。
1: 哇哦！
0: 哇哦！
1: 哇靠！
0: 来给我们一个近一些的镜头。哇，这两颗壶确实还是比较难判断的。
4: 对，那你给我这个点呢？
0: 而且这个现在角度上来看的话，我们直接应该从上方可以找到，我们去打它。嗯，最好能把迎新的这颗红也去影响到。这一次的投壶也是出现了一定的失误。我们中国队目前的状态正在逐步的往起提升啊，那第五局比赛开始到目前还是很不错的。那韩宇这一次出手也是非常关键。我们把他这个双飞打成。不错，漂亮，好球！哇，太精彩了！韩宇的这两次出手啊，都非常非常的关键且出色。
4: 哦，我看一下，我这球。
0: 哇，这一次极致的双飞啊！太棒了，韩宇！
4: 主要是你把站位打了，他
2: 走。对，我感觉用
4: 他这
2: 番
4: 旋
2: 风
4: 啊，就是
0: 再来欣赏一下啊。上一次出手的清战位也是相当的理想，这一次双飞又打成了。目前也是给土耳其队制造了最大的困难。目前大本营当中我们是三分的牵制。考验土耳其队四垒的投壶的时候到了，这一投确实是不难，但是他今天的悬壶成功率并不高，这次出手难度不高，压力很大。失误了，嗯，再次出现了失误，这样的话呢，本局比赛呢，我们看看啊，被中国队偷了两分。哦，看看有没有第三分啊？有可能有第三分。啊，这一局是被中国队偷了三分。